Duygusu oluşana dek bana ne yakındın ne uzaktın, hep sakladın ne de sıkıldın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızı, sesini ve koltuklarınıza yansının. Başlıyoruz programı.

en çok ilgimizi çeken şeylerden bir tanesi de elbette sinema, değil mi? Sinema deyince şimdi biraz da 2000'lere gidelim. Romantik komedilerin altın çağına. Notting Hill, Şeytan Marka Giyer. Hepsinin ortak bir özelliği varmış. Sadece mutlu son değil. Başrollerin önemli bir kısmı gazeteciymiş. Gazeteye yetişen, röportaj kovalayan, köşe yazarı, dergi için çalışan karakterler. O dönem romantik komedilerde aşkın adresi de haber merkeziymiş desek yeri yani. Gerçekten şöyle bir düşününce gazetecilik ve romantik komedi uyuşuyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dene, eski bir televizyon klasiği yeniden hortladı desek yeri. Yeni bir dizi biliyorsunuz, Tuzlu Kahve. Çok da seviliyor. İşte oradaki bir sahne. Türk televizyon tarihinin unutulmaz anlarından Doktorlar dizisine yapılan gönderme ile sosyal medyayı hareketlendirdi. Yıllar önce izlediğimiz bir sahne. Şimdi başka bir dizide karşımıza çıkıyor ve herkes aynı şeyi söylüyor. Bir dakika, ben bunu daha önce görmüştüm. Güzel bir birleştirme oldu bence.

0: değilim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Otolastik.
2: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
3: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
2: Yeni eğitim öğretim döneminde
3: okul ürünlerinde büyük indirim.
2: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
3: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
2: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi. 544-620-5888.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
6: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

insani sorunlarımız var. Peki yapay zeka insanlığın sonunu getirecek mi? Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang bu konuda hiç de endişeli görünmüyor. Huang'a göre yapay zekanın 2030'a kadar insanlığın sonunu getireceği yöndeki tahminler sadece kıyamet senaryosu. Hatta iddiası çok net. %0 diyor. Ama tabii bu bilimsel olarak dünyanın sonunun %0 ihtimal olduğu anlamına gelmiyor. Yani yapay zeka dünyayı ele geçirir mi bilmiyoruz. Ama mikrofon şu an bizde.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Neyse ki yapay zeka henüz dünyayı ele geçirmeyecekmiş ama robotlar etrafımızı sarmaya başladı. Geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 7000 insansı robot satılmış. Ama asıl ilginç olan bundan sonrası. Tahminlere göre yıllık satışlar bu yıl 90 bine, 2030'da ise tam 1 milyon 200 bine ulaşacak. Yani neredeyse...

fabrikalarda insanlarla birlikte çalışmıyor. Yapay zekaya eğitmek ve veri toplama da kullanılıyor. Yakın bir zamanda robotların iş başvuruları ciddi ciddi başlayacak. Benden duymuş olun.

Evet, Kadir İnanır'ın ardından Serdar Ortaç da mal varlığının kendisinden sonra kimlere kalacağını belirlediğini ve vasiyetini hazırladığını açıklamış. Malum birkaç gündür konuşuyoruz biliyorsunuz. Kadir İnanır hayattayken mirasın düzenlenmesi birçok ünlü isme de örnek teşkil etti. Serdar Ortaç çok uzun zamandır MS hastalığıyla mücadele ediyor biliyorsunuz. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, güzel ve keyifli şarkılar yapmaya devam eder diyoruz.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

telefon markasının yeni modeli çıktı ya. Herkes onunla ilgili bir şeyler konuşuyor. Bugün Savaş Özbey de köşesinde yazmış. Çok haklı gerçekten. Resmen bir telefon turizmi başladı. İnsanlar telefon almak için seyahat planlıyorlar. Ya mecbur muyuz? İlle o telefonun o modelini almak için diğer diğer gezmeye. Ya almasak ne olacak? Sanki şu an var olan telefonumuz çekmiyor. Telefon sonuçta. Yani model çıktı diye tatilde telefonu peşine takmayalım bence. Çok abartılı hareketler değil mi bunlar?

Gerçekten de yapay zeka öyle bir noktaya geldi ki Amerika ve Çin şimdi onun için kırmızı hat kurmayı konuşuyor. Evet, yapay zeka kaynaklı ciddi bir kriz çıkarsa iki ülkenin birbirini anında haberdar edebileceği bir iletişim mekanizması gündemde. Soğuk savaş döneminde konuşulan şeyler bunlar. Hava durum bu kadar ciddi.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklanmış. Bir bakalım isterseniz, belki bir alternatif bulursunuz kendinize akşam yemeği için. Beyran ikinci olmuş dünya genelinde. Tesisatlısın dünyanın en iyi 100 çorbası listesinde. Gaziantep'in çok lezzetli çorbalarından bir tanesi Beyran. Birinci ise Paraguay'dan Bori Bori. Ya bu liste çok değişmiyor aslında. Ama asıl güzel taraf şu, Türkiye'den listeye 4 çorba girmiş. Mercimek, domates, kelle paça.

0: zamanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

araştırma yapılmış. Orta yaşla birlikte sadece saçlar değil aslında. Beyinde bazı değişikliklerden geçiyormuş. Yeni bir araştırma. 50 ile 75 yaş arasındaysanız radyonun sesini biraz daha açın. Çünkü bayağı beyinde hipokampüste ciddi hücresel değişimler oluyormuş. Eyvah Alzheimer demeyin. Bu değişiklikler herkes aynı ya da doğrudan Alzheimer'a yol açtığı da göstermiyor. Yani yaşlandık, hafızamız gitti demek için erken. Ama 50'lerden sonra yavaş yavaş tadilat başlıyor desek yerim.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

elbette çocuklarımızı desteklemeliyiz ama kontrollü bir destek her zaman yerinde. Bir baba oğlunun YouTube kanalını büyütmek için 20 dolarlık bir reklam veriyor. Sonra çocuk işi biraz daha ciddiye alıyor. 9 yaşındaki Mike, neden benim videolarım daha fazla izlenmiyor diyor. Ve babasının hesabındaki kayıtlı şirket kredi kartını kullanıp yeni reklam kampanyaları oluşturmaya başlıyor. Tam 3 hafta boyunca kimse fark etmiyor. Sonuç 118 bin dolarlık reklam faturası. Ya kısacası evet, sonuca gelecek olursak çocuk YouTube kanalını büyütmüş durumda. Aile bütçesi küçüldü.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarında.
1: Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yer

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

eksik. Bende olan seni gelip böyle çalan bize düşman. Bu

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın salısı başladı. Biz de bu güzel günü paylaşalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel salı gününde önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rania mikrofon başında olacağım ve tabii ki hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de günden keyif almak istiyorsanız, bugünü daha keyifli hale getirmek istiyorsanız açın radyonuzu. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

hep merak ettiğim bir sorunun cevabını bulmuş bulunmaktayım. Bakalım siz de merak ediyor musunuz? Mesela kilo verdiğimizde o fazlalıklar nereye gidiyor? Yani eriyip vücuttan mı atıyoruz? Birden havaya buhar olup yok mu oluyorlar o fazla kilo? Mesela 3 ayda 15 kilo verdiniz. Yani ayda ortalama 5 kilodan, ki normali budur genel olarak, ayda 4-5 kilo civarında verirsiniz. 3 ayda 15 kilo kaybettiniz. O 15 kilo nereye gitti? Kilo verirken vücutta yakılan yağın nereye gittiğini bilim insanları açıklamış ve araştırmacılara göre kaybedilen yağ kütlesinin %84'ü karbondioksite dönüşüp nefes yoluyla atılıyormuş. Buhar olup uçuyormuş yani. Geriye kalan yaklaşık %16'lık bölüm ise suya dönüşerek ter ve diğer vücut sıvıları ile birlikte atılıyormuş. Böylece nasıl kilo verdiğimizi, verdiğimiz kiloların da nereye gittiğini öğrenmiş olduk. Şimdi gereksiz gibi gözükse de belki de günün birinde işinize yarayacak olan bu bilgiyi de aklınızın bir kenarına yerleştirmiş oldum.

Şimdi yaş ilerledikçe tabii zihnimizde bir sürü bilgi biriktiği için onları böyle sıkıştırıyoruz. Gerekli olanları kullanıyoruz. Gereksiz olduğumuzu düşündüğümüzü de bir kenarda dosya içinde saklıyoruz. Unutmuyoruz aslında. Yaşlanan beynin yavaş yavaş gerilediğini söyleyenler varsa, hani zihnim artık bazı şeyleri kabul etmiyor, hafızam gerilemeye başladı diyenler varsa onları çok da fazla ciddiye almayın. Çünkü yeni bir araştırma uyum sağladığını söylüyor zihnimizin. Yaşlılıkta görülen hafıza değişimlerinin bir gerileme olmadığını, beynimizin bu birikmiş tecrübeleri daha verimli kullanmak amacıyla kendini yeniden optimize ettiğini ortaya çıkartmış. Yani sıkıştırıyor dosyaları işte zihnimiz. Bu kadar basit aslında. O sıkıştırılmış yerlerden çıkartmak bazen zor oluyor. Küçücük bir yaşta daha hayata ilk adım attığımız zamanlarda zihnimiz ne kadar fazla yere sahipse, ilerleyen yaşlarda yaş geçtikçe o kadar da beynimizdeki kapasite aslında azalmaya başlıyor. Şöyle ki bilgileri işleme kapasitesi yavaşlıyor çok dolu olduğu için. Bu yüzden gereksiz bilgilerle doldurmayın zihninizi, gereksiz insanlara takmayın kafayı, gereksiz olaylar için üzmeyin kendinizi ki zihninizde yer kalsın gerekli olanlara.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

eskiyi özlüyoruz. Modayı biraz daha eski zamanlardan takip ediyoruz. Geçmişte ne varsa retro adı altında tekrardan gündeme gelmeye başladı. Sonuç olarak eskiye dair pek çok şey hayatımıza tekrardan girdi. O yılların enerjisini, o yılların mutluluğunu özlüyoruz aslında. Peki o yılların şarkılarını da özlüyor muyuz? Özlüyoruz. Bu yüzden o yılların şarkılarını da yeniden seslendiriyorlar. Bu kez yeni bir düet haberi geldi. Tantaşçı ve Baha'dan, vakti zamanında Baha'nın seslendirdiği Kutup'ta Yaz gibi şarkısını Tantaşçı ile birlikte yeniden seslendirdi Baha. Bahçeden Akustik Baha Şarkıları serisinin ilk kaydı olarak gelmiş oldu Kutup'ta Yaz gibi. Serinin adını şöyle açıklayalım size. Tantaşçı'nın Bodrum'daki bahçesi Bahçeden Akustik olarak karşımıza çıkmaya başlayacak. Bu özel mekanda gerçekleştirilen akustik oturumlardan yeni şarkılar, daha doğrusu yeni yorumlar ortaya çıkacak. Bakalım, ilk olarak Kutup'ta Yaz gibiyi seslendirdi Baha ile birlikte Tantaşçı. Bundan sonra hangi isimlerle tekrardan bir araya gelecek, merakla bekliyor olacağız.

Kulaklıklar günlük hayatın vazgeçilmez birer parçası oldular mı? Oldular bence. Kullanıyoruz. Yani bakıyorum pek çok ünlü kablolu kulaklık kullanıyor. Evet, kablosuz kulaklığın gerçekten zararlı olduğunu söylüyorlar. Sürekli kulaklık kullanma ihtiyacınız varsa ilk tercihiniz kablolu olsun. Gerçi bu yeni yapılan telefonlara da artık kablolu kulaklık yeri yapmıyorlar ama onun da bir yolunu bulmuşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Peki kulaklığın sesi de önemli. Yani ne kadar çok kullandığınızdan ziyade ne kadar yüksek seste kullandığınız da önemli. Kulak, burun, boğaz uzmanları yüksek sesle uzun süreli müzik dinlemenin kalıcı işitme kaybı riskini arttırabileceğini söylüyorlar. Ancak önemli bir detay var. Kulaklığı kullanmadan önce kulağınızın içini kurutun demişler. Kulak içi pamukla, ki kullanması aslında çok da faydalı değil ama yine de, kulaklık kullanmadan önce kulağınızın içindeki nemi aldığınızda çok da önemli bir sorun çıkmayabilir. Çünkü nemli kulakta problemin daha yüksek olacağını söylüyorlar. Bu yüzden havuzdan, denizden sonra kulaklarınızı mutlaka kurulayın demişler ama biz tabii artık yazı geride bıraktığımız için neyse, bu bilgi de aklımızda olsun. Bir de çok yüksek seste, çok maksimum seviyede kulaklığı kullanmayın diyorlar. Böylece kulak sesini daha düşük seviyede kullandığınızda ve kulağınızdaki nemi aldığınızda daha sağlıklı olacağınızı söylemişler. Bu haberde haberiniz olsun diyelim. Siz yine müziğin sesini en sevdiğiniz şarkılarda açmayı ihmal etmeyin ama mümkünse kulaklıkta değil diyelim.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Zaman zaman aynanın karşısına geçince saçlarımızda beyazlar görüyoruz. Aslında bir yaşlanma belirtisi değil, çünkü genç yaşlarda da saçlarının içinde beyazlar olanlar var. Genç yaşlarda da saçları beyazlayanlar vardır mutlaka aranızda. Ama hani belli bir yaştan sonra, böyle 35'ten sonra, 40'tan sonra daha fazla görüyorsunuz. Daha çok çoğalıyor. Gördükçe belki de kopartıp azaltmak istiyorsunuz. Yapmayın. Evet, yerine daha fazla beyaz çıkmıyor ama tekrardan o koparttığınız saç belki de daha güçlü ve tekrardan beyaz olarak çıkıyor. Bu yüzden saçlarınızın azalmasına, saç köklerinizin zarar görmesine gerek yok. Kabullenmek lazım gelen beyazları. Hatta bence aynada baktığımızda ışıltı katıyorlar saçlarımızın içine. İşte böyle her anın tadını çıkartıp her şeyi daha keyifli hale dönüştürebilirsiniz. Tek tük beyazlar başladıysa saçınızı hemen boyatmayın diyorlar. Hele ki saçınızı dipten boyattığınızda o beyazların daha görünür hale geleceğini söylüyorlar. Bazen olduğumuz gibi hayatı kabul edip daha keyifli yaşayabiliriz. Her gelen beyaz telin bize daha fazla olgunluk kattığını, gördüğünüz her kırışığın yaşanmışlıklardan oluştuğunu, her bir gülümsemenin yüzünüzde, belki de göz kenarlarınızda, kaz ayaklarınızda birer çizgi daha oluşturduğunu düşünün. Bunlar hayatın size güzellikleri olarak gelsin. Umarım güzel anılar biriktirmişsinizdir göz kenarlarınızda ve saç beyazlarınızda diyelim. Yeni bir gün daha başladı. Bugünü bir daha yaşamayacaksınız. Bu yüzden kırışıklıkları, beyazları kafaya takmak yerine bugün güzel salının tadını çıkartalım hep birlikte.

0: sonra. 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi malum sonbahardayız mevsim olarak. Yapraklar dökülmeye başlayınca saçlar da daha fazla dökülüyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Sonbaharda daha fazla saçlar dökülüyor. Eğer saçlarım normalden daha çok dökülüyor diyorsanız günde 100 TL kadar normal diyorlar. Tabii ki oturup tek tek saymayacağız ama tahmini olarak anlayabilirsiniz saçlarınızın ne kadar döküldüğünü. Fakat başka sebepler de var. Özellikle kadınlarda bazı hormonal sebepler dolayısıyla saçlarınız daha fazla dökülüyor olabilir. Bunun için bir uzmana başvurup testler yaptırmanız gerekiyor. Bu saç dökülmesinin hormonal mi yoksa sonbaharsal mı olduğunu bir anlayacaksınız. Sonrasında tabii ki önlem almanızı gerektirecek şeyler olabilir. Mesela saç bakımınıza belki gerekenden bir tık daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Her gün değil gün aşırı yıkamanız gerekiyor. Sık sık şekillendirmemeniz, kendi haline bırakmanız gerekiyor. Belki de seyrek dişli tarakları tercih etmeniz gerekiyor. Belki de daha fazla fasulye, mercimek, yumurta, yoğurt, peynir tüketmeniz gerekiyor. Çinkonun da saçlara iyi geldiğini söylüyorlar. Demir eksikliğinde de saçların döküldüğünü söylüyorlar. Bu yüzden yediklerinize de dikkat edeceksiniz. Evet, dışarıdan da bakacaksınız ama gerekli testleri de yaptırmayı ihmal etmeyeceksiniz diyelim. Sadece sonbahara bağlamamak lazımmış.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Eğer siz de böyle büyük anneli, büyük babalı bir evde büyüdüyseniz şanslısınız. Ben çok şanslı hissetmiyorum kendimi çünkü hiçbirini göremedim ne yazık ki. Bu yüzden hep daha fazla severim böyle yaşlıları, büyük anneleri, büyük babaları. Belki de eksikliğini hissediyorum. Olabilir. Varken yanınızda kıymetini bilin. Birlikte daha fazla vakit geçirin. Hatta birlikte bulmaca çözün. Onlar bulmaca çözmeyi çok severler çünkü. Zihni genç tutmanın yollarından biridir aynı zamanda bulmaca çözmek hanımlar beyler. Bilinen en eski yöntemlerden biridir de. Hani günümüz koşullarında telefonunuza indiriyorsunuz belki bulmacaları ama böyle gazetelerde bulmacalar vardı eskiden. Çok severdim onları çözmeyi. Büyük annenizle, büyük babanızla oturup birlikte bulmaca çözün. Hem kendi zihninize yatırım yapın hem de onların zihnini kuvvetlendirin. Çünkü bilinen en kadim zihni genç tutma tavsiyelerinden biridir bulmaca çözmek. Tabii ki düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek evet önemli ama zihninizi genç tutabilmek için de bulmaca çözmek de önemli. Yeni bir dil öğrenmek, hadi olmadığı yeni şarkıları ezberlemek de yani yeni bir şeyler ezberlemek de önemli, okumak da önemli. Birlikte vakit geçirdiğinizde belki de büyük annenizden örgü öğrenmek de önemli. Hem siz yeni bir şeyler öğreneceksiniz hem de büyük annenizle birlikte daha fazla vakit geçirmiş olacaksınız. Sadece büyüklerle değil, arkadaşlarla, sevdiklerinizle de bu önemli detayları hayatınıza eklemeyi unutmayın. O detaylar ilerleyen yaşlarda daha fazla ihtiyacınız olacak detaylar olacak.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

egzersiz diyoruz ya, iyi geliyor gerçekten diye. Hadi pazartesiyi boş verin, ayın başını boş verin. Bugünden başlayalım egzersiz yapmaya. En basit egzersiz yürüyüş. Fakat onların da trendleri varmış. Yani siz trendleri falan bir kenara bırakıp her gün mutlaka bir 20-25 dakika yürüyüş yapın. Yarım saat yürüyüş yapın vaktiniz varsa mutlaka. Fakat trendi merak ediyorsanız da söyleyeyim. Japon yürüyüşü trendi çok gözde. Aralıklı yürüyüş antrenmanı. Yani aslında her yaş için erişilebilir bir yöntem diyorlar. Hem kan şekerini, hem fiziksel dayanıklılığı, hem kalp sağlığını destekliyor diyorlar. Peki nasıl yapacağız bu Japon yürüyüşünü? Daha önce bahsetmiştim ama kaçıranlar, unutanlar olduysa şöyle hatırlatayım. 3 dakika hızlı yürüyeceksiniz, 3 dakika yavaş yürüyeceksiniz. Tavsiye edilen minimum 5 set. Haftada 5 gün boyunca günlük 30 dakikalık yürüyüşlerle bu şekilde yapacaksınız. Yani 3 dakika hızlı yürüyüp 3 dakika yavaş yürüyeceksiniz. Böylece vücudunuz daha sağlıklı, daha dirençli olacakmış. Hadi bir deneyelim Japon yürüyüşünü de. Başlayalım bakalım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

eski bir gelenektir yazlık kışlık yapmak böyle mevsim geçişinde. Hala yapanlar var mı aranızda bilmiyorum. Yazlıkları bir kenara kaldırıp kışlıkları çıkartıp sonbaharlıkları çıkartıp bir önceki yazdan kıştan kalmış kıyafetleri deneyip hangisi oluyor hangisi olmuyor diye karar verip elemek. En zevkli anlardan bir tanesidir bence. Hem yeni gelenlere yer açıyorsunuz hem de şöyle bir toptan baştan aşağı gardırop temizliği yapıyorsunuz. Ancak yazlık kışlık ayarlarken bazı incelikler var. Bir sonraki mevsimde çıkarttığınızda kıyafetleri, aksesuarları yeniden aynı temizlikte kullanabilmek için. İlk önce bir kategorize etmek gerekiyor. Kullanılacaklar, kullanılmayacaklar, eskiler, yeniler vesaire. Sonrasında tabii ki kalanları doğru şekilde yerleştirebilmek için temiz kaldırmak gerekiyor. Asla giyilmiş kıyafetleri kaldırmayacaksınız. Biliyorum öyle yapmayacağınızı çok iyi biliyorum ama hatırlatmış olayım. Yıkayıp ütüleyip kaldırmak en doğrusu hanımlar beyler haberiniz olsun. Doğru saklama malzemesi seçmek lazım. Doğru saklama kutusu, vakumlu poşetler, ayakkabı kutusu, hurçlar, depolama sandıkları, ev düzenleyicileri, saklama çözümleri gerçekten çok önemli bu aşamada. Katlarken kumaş tipine de dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar. Özellikle mayolar ve bikiniler özel ilgi istiyorlar. Tüm bunları kararlaştırdıktan sonra, ayarladıktan sonra yazlık kışlık değişimi yapabilirsiniz. Ben şimdiden hatırlatmış olayım. Yazlık kışlığa henüz geçmeyenler büyük bir ihtimalle vardır. Daha erken de olsa hala yazlıkları kullanıyoruz ama değişim yapacağınız zamanlarda bu önemli. Detaylara da dikkat edin.

0: hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

evlatlar üzerine ilginç araştırmalar yapılıyor. Çok değişik bir araştırma. Yani bilmiyorum, herkes için geçerli mi, gerçekten doğru sonuçlar mı çıkartmışlar? Demişler ki bu araştırmada, eğer bir kız çocuğunuz varsa baba olarak ömrünüzü 74 hafta kadar uzatıyor. Ancak erkek çocuğunun herhangi bir katkısı olmadığını söylüyorlar bunda. Eğer baba değil de anneyseniz ömrünüzü uzatmıyor çocuklar. Her bir çocuk annenin ömrünü 95 hafta kısaltıyormuş. Yani değişik bir araştırma. Çok da inanası gelmedi insanın ama tabii ki harcadığınız çaba, gösterdiğiniz emek, evladı büyütmekte ne kadar zorlandığınız bence anlatılıyor burada. Ömrünüzü ömür katan evlatlarınız olsun diyelim. İlginç bir araştırma. Annenin ömründen her bir evlat 95 haftayı götürürken babanın ömrüne 74 hafta ekliyormuş kız çocukları. Erkek çocukların bir katkısı olmuyormuş. Tabii onları da ayırt etmemek lazım bence. Ya her araştırmaya da inanmamak lazım diyelim ama yıllarını vermişler, araştırmışlar bilim insanları da.

Bunu da paylaşmak istedim. Evlatlar diyelim, ömrümüzün en önemli parçaları. Sağlıklı uzun ömürleri olsun bu güzel güne de. Sahip olduğumuz her şey için şükrederek devam edelim mi?

Haftanın salısı dedik, bu güzel güne de yine hayatın ritmiyle keyif kattık ümidi ediyorum. Aynı keyfi almışsınızdır. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdayım. Dolayısıyla yarın da görüşeceğiz. Yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugünlük hoşça kalın diyorum. Bize ayrılan 2 saatin sonuna geliyoruz artık. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama merak etmeyin. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine hayatın ritmiyle buluşacağız. Bugünlük hoşça kalın.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızı, sesini ve koltuklarınızı yansının. Başlıyoruz programı.

en çok ilgimizi çeken şeylerden bir tanesi de elbette sinema, değil mi? Sinema deyince şimdi biraz 2000'lere gidelim. Romantik komedilerin altın çağına. Nothing Hill, Şeytan Marka Giyer. Hepsinin ortak bir özelliği varmış. Sadece mutlu son değil. Başrollerin önemli bir kısmı gazeteciymiş. Gazeteye yetişen, röportaj kovalayan, köşe yazarı, dergi için çalışan karakterler. O dönem romantik komedilerde aşkın adresi de haber merkeziymiş desek yeri yani. Gerçekten şöyle bir düşününce gazetecilik ve romantik komedi uyuşuyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Eski bir televizyon klasiği yeniden hortladı desek yeri. Yeni bir dizi biliyorsunuz, Tuzlu Kahve. Çok da seviliyor. İşte oradaki bir sahne. Türk televizyon tarihinin unutulmaz anlarından Doktorlar dizisine yapılan gönderme ile sosyal medyayı hareketlendirdi. Yıllar önce izlediğimiz bir sahne. Şimdi başka bir dizide karşımıza çıkıyor ve herkes aynı şeyi söylüyor. Bir dakika, ben bunu daha önce görmüştüm. Güzel bir birleştirme oldu bence.

0: denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Otolastik.
2: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
3: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
2: Yeni eğitim öğretim döneminde
3: okul ürünlerinde büyük indirim.
2: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
3: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
2: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
6: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

insani sorunlarımız var. Peki yapay zeka insanlığın sonunu getirecek mi? Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang bu konuda hiç de endişeli görünmüyor. Huang'a göre yapay zekanın 2030'a kadar insanlığın sonunu getireceği yöndeki tahminler sadece kıyamet senaryosu. Hatta iddiası çok net. %0 diyor. Ama tabii bu bilimsel olarak dünyanın sonunun %0 ihtimal olduğu anlamına gelmiyor. Yani yapay zeka dünyayı ele geçirir mi bilmiyoruz. Ama mikrofon şu an bizde.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yaklaşık 7000 insansı robot satılmış. Ama asıl ilginç olan bundan sonrası. Tahminlere göre yıllık satışlar bu yıl 90 bine, 2030'da ise tam 1 milyon 200 bine ulaşacak. Yani neredeyse birçoğumuzun evinde robot olacak. Üstelik bu robotların önemli bir bölümü henüz fabrikalarda insanlarla birlikte çalışmıyor. Yapay zekaya eğitmek ve veri toplamada kullanılıyor. Yakın bir zamanda robotların iş başvuruları ciddi ciddi başlayacak. Benden duymuş olun.

Evet, Kadir İnanır'ın ardından Serdar Ortaç da mal varlığının kendisinden sonra kimlere kalacağını belirlediğini ve vasiyetini hazırladığını açıklamış. Malum birkaç gündür konuşuyoruz biliyorsunuz. Kadir İnanır hayattayken mirasın düzenlenmesi birçok ünlü isme de örnek teşkil etti. Serdar Ortaç çok uzun zamandır MS hastalığıyla mücadele ediyor biliyorsunuz. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, güzel ve keyifli şarkılar yapmaya devam eder diyoruz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

markasının yeni modeli çıktı ya. Herkes onunla ilgili bir şeyler konuşuyor. Bugün Savaş Özbey de köşesinde yazmış. Çok haklı gerçekten. Resmen bir telefon turizmi başladı. İnsanlar telefon almak için seyahat planlıyorlar. Ya mecbur muyuz? İlle o telefonun o modelini almak için diyar diyar gezmeye. Ya almasak ne olacak? Sanki şu an var olan telefonumuz çekmiyor. Telefon sonuçta. Yani model çıktı diye tatilde telefonu peşine takmayalım bence. Çok abartılı hareketler değil mi bunlar?

Gerçekten de yapay zeka öyle bir noktaya geldi ki Amerika ve Çin şimdi onun için kırmızı hat kurmayı konuşuyor. Evet, yapay zeka kaynaklı ciddi bir kriz çıkarsa iki ülkenin birbirini anında haberdar edebileceği bir iletişim mekanizması gündemde. Soğuk savaş döneminde konuşulan şeyler bunlar. Hava durum bu kadar ciddi.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

çorbaları açıklanmış. Bir bakalım isterseniz, belki bir alternatif bulursunuz kendinize akşam yemeği için. Beyran ikinci olmuş dünya genelinde. Tesisatlısın dünyanın en iyi 100 çorbası listesinde. Gaziantep'in çok lezzetli çorbalarından bir tanesi Beyran. Birinci ise Paraguay'dan Bori Bori. Ya bu liste çok değişmiyor aslında. Ama asıl güzel taraf şu, Türkiye'den listeye 4 çorba girmiş. Mercimek, domates, kelle paça.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

araştırma yapılmış. Orta yaşla birlikte sadece saçlar değil aslında, beyinde bazı değişikliklerden geçiyormuş. Yeni bir araştırma. 50 ile 75 yaş arasındaysanız radyonun sesini biraz daha açın. Çünkü bayağı beyinde hipokampüste ciddi hücresel değişimler oluyormuş. Eyvah Alzheimer demeyin. Bu değişiklikler herkes aynı ya da doğrudan Alzheimer'a yol açtığı da göstermiyor. Yani yaşlandık, hafızamız gitti demek için erken. Ama 50'lerden sonra yavaş yavaş tadilat başlıyor desek yeri.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Elbette çocuklarımızı desteklemeliyiz ama kontrollü bir destek her zaman yerinde. Bir baba oğlunun YouTube kanalını büyütmek için 20 dolarlık bir reklam veriyor. Sonra çocuk işi biraz daha ciddiye alıyor. 9 yaşındaki Mike, neden benim videolarım daha fazla izlenmiyor diyor. Ve babasının hesabındaki kayıtlı şirket kredi kartını kullanıp yeni reklam kampanyaları oluşturmaya başlıyor. Tam 3 hafta boyunca kimse fark etmiyor. Sonuç 118 bin dolarlık reklam faturası. Ya kısacası evet, sonuca gelecek olursak çocuk YouTube kanalını büyütmüş durumda. Aile bütçesi küçüldü.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarında.
1: Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın salısı başladı. Biz de bu güzel günü paylaşalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel salı gününde önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rania mikrofon başında olacağım. Ve tabii ki hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de günden keyif almak istiyorsanız, bugünü daha keyifli hale getirmek istiyorsanız açın radyonuzu. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

sabahlarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

hep merak ettiğim bir sorunun cevabını bulmuş bulunmaktayım. Bakalım siz de merak ediyor musunuz? Mesela kilo verdiğimizde o fazlalıklar nereye gidiyor? Yani eriyip vücuttan mı atıyoruz? Birden havaya buhar olup yok mu oluyorlar o fazla kilo? Mesela 3 ayda 15 kilo verdiniz. Yani ayda ortalama 5 kilodan, ki normali budur genel olarak, ayda 4-5 kilo civarında verirsiniz. 3 ayda 15 kilo kaybettiniz. O 15 kilo nereye gitti? Kilo verirken vücutta yakılan yağın nereye gittiğini bilim insanları açıklamış ve araştırmacılara göre kaybedilen yağ kütlesinin %84'ü karbondioksite dönüşüp nefes yoluyla atılıyormuş. Buhar olup uçuyormuş yani. Geriye kalan yaklaşık %16'lık bölüm ise suya dönüşerek ter ve diğer vücut sıvıları ile birlikte atılıyormuş. Böylece nasıl kilo verdiğimizi, verdiğimiz kiloların da nereye gittiğini öğrenmiş olduk. Şimdi gereksiz gibi gözükse de belki de günün birinde işinize yarayacak olan bu bilgiyi de aklınızın bir kenarına yerleştirmiş oldum.

Şimdi yaş ilerledikçe tabii zihnimizde bir sürü bilgi biriktiği için onları böyle sıkıştırıyoruz. Gerekli olanları kullanıyoruz. Gereksiz olduğumuzu düşündüğümüzü de bir kenarda dosya içinde saklıyoruz. Unutmuyoruz aslında. Yaşlanan beynin yavaş yavaş gerilediğini söyleyenler varsa, hani zihnim artık bazı şeyleri kabul etmiyor, hafızam gerilemeye başladı diyenler varsa, onları çok da fazla ciddiye almayın. Çünkü yeni bir araştırma uyum sağladığını söylüyor zihnimizin. Yaşlılıkta görülen hafıza değişimlerinin bir gerileme olmadığını, beynimizin bu birikmiş tecrübeleri daha verimli kullanmak amacıyla kendini yeniden optimize ettiğini ortaya çıkartmış. Yani sıkıştırıyor dosyaları işte zihnimiz. Bu kadar basit aslında. O sıkıştırılmış yerlerden çıkartmak bazen zor oluyor. Küçücük bir yaşta daha hayata ilk adım attığımız zamanlarda zihnimiz ne kadar fazla yere sahipse, ilerleyen yaşlarda yaş geçtikçe o kadar da beynimizdeki kapasite aslında azalmaya başlıyor. Şöyle ki bilgileri işleme kapasitesi yavaşlıyor çok dolu olduğu için. Bu yüzden gereksiz bilgilerle doldurmayın zihninizi, gereksiz insanlara takmayın kafayı, gereksiz olaylar için üzmeyin kendinizi ki zihninizde yer kalsın gerekli olanlara.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

eskiyi özlüyoruz. Modayı biraz daha eski zamanlardan takip ediyoruz. Geçmişte ne varsa retro adı altında tekrardan gündeme gelmeye başladı. Sonuç olarak eskiye dair pek çok şey hayatımıza tekrardan girdi. O yılların enerjisini, o yılların mutluluğunu özlüyoruz aslında. Peki o yılların şarkılarını da özlüyor muyuz? Özlüyoruz. Bu yüzden o yılların şarkılarını da yeniden seslendiriyorlar. Bu kez yeni bir düet haberi geldi. Tantaşçı ve Baha'dan, vakti zamanında Baha'nın seslendirdiği Kutup'ta Yaz gibi şarkısını Tantaşçı ile birlikte yeniden seslendirdi Baha. Bahçeden Akustik Baha Şarkıları serisinin ilk kaydı olarak gelmiş oldu Kutup'ta Yaz gibi. Serinin adını şöyle açıklayalım size. Tantaşçı'nın Bodrum'daki bahçesi Bahçeden Akustik olarak karşımıza çıkmaya başlayacak. Bu özel mekanda gerçekleştirilen akustik oturumlardan yeni şarkılar, daha doğrusu yeni yorumlar ortaya çıkacak. Bakalım. İlk olarak Kutup'ta Yaz gibi'yi seslendirdi Baha ile birlikte Tantaşçı. Bundan sonra hangi isimlerle tekrardan bir araya gelecek, merakla bekliyor olacağız.

Kulaklıklar günlük hayatın vazgeçilmez birer parçası oldular mı? Oldular bence. Kullanıyoruz. Yani bakıyorum pek çok ünlü kablolu kulaklık kullanıyor. Evet, kablosuz kulaklığın gerçekten zararlı olduğunu söylüyorlar. Sürekli kulaklık kullanma ihtiyacınız varsa ilk tercihiniz kablolu olsun. Gerçi bu yeni yapılan telefonlara da artık kablolu kulaklık yeri yapmıyorlar ama onun da bir yolunu bulmuşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Peki kulaklığın sesi de önemli. Yani ne kadar çok kullandığınızdan ziyade ne kadar yüksek seste kullandığınız da önemli. Kulak, burun, boğaz uzmanları yüksek sesle uzun süreli müzik dinlemenin kalıcı işitme kaybı riskini arttırabileceğini söylüyorlar. Ancak önemli bir detay var. Kulaklığı kullanmadan önce kulağınızın içini kurutun demişler. Kulak içi pamukla, ki kullanması aslında çok da faydalı değil ama yine de, kulaklık kullanmadan önce kulağınızın içindeki nemi aldığınızda çok da önemli bir sorun çıkmayabilir. Çünkü nemli kulakta problemin daha yüksek olacağını söylüyorlar. Bu yüzden havuzdan, denizden sonra kulaklarınızı mutlaka kurulayın demişler ama biz tabii artık yazı geride bıraktığımız için neyse, bu bilgi de aklımızda olsun. Bir de çok yüksek seste, çok maksimum seviyede kulaklığı kullanmayın diyorlar. Böylece kulak sesini daha düşük seviyede kullandığınızda ve kulağınızdaki nemi aldığınızda daha sağlıklı olacağınızı söylemişler bu haberde. Haberiniz olsun diyelim. Siz yine müziğin sesini en sevdiğiniz şarkılarda açmayı ihmal etmeyin ama mümkünse kulaklıkta değil diyelim.

Zaman zaman aynanın karşısına geçince saçlarımızda beyazlar görüyoruz. Aslında bir yaşlanma belirtisi değil, çünkü genç yaşlarda da saçlarının içinde beyazlar olanlar var. Genç yaşlarda da saçları beyazlayanlar vardır mutlaka aranızda, ama hani belli bir yaştan sonra, böyle 35'ten sonra, 40'tan sonra daha fazla görüyorsunuz. Daha çok çoğalıyor. Gördükçe belki de kopartıp azaltmak istiyorsunuz. Yapmayın. Evet, yerine daha fazla beyaz çıkmıyor ama tekrardan o koparttığınız saç belki de daha güçlü ve tekrardan beyaz olarak çıkıyor. Bu yüzden saçlarınızın azalmasına, saç köklerinizin zarar görmesine gerek yok. Kabullenmek lazım gelen beyazları. Hatta bence aynada baktığımızda ışıltı katıyorlar saçlarımızın içine. İşte böyle her anın tadını çıkartıp her şeyi daha keyifli hale dönüştürebilirsiniz. Tek tük beyazlar başladıysa saçınızı hemen boyatmayın diyorlar. Hele ki saçınızı dipten boyattığınızda o beyazların daha görünür hale geleceğini söylüyorlar. Bazen olduğumuz gibi hayatı kabul edip daha keyifli yaşayabiliriz. Her gelen beyaz telin bize daha fazla olgunluk kattığını, gördüğünüz her kırışığın yaşanmışlıklardan oluştuğunu, her bir gülümsemenin yüzünüzde, belki de göz kenarlarınızda, kaz ayaklarınızda birer çizgi daha oluşturduğunu düşünün. Bunlar hayatın size güzellikleri olarak gelsin. Umarım güzel anılar biriktirmişsinizdir göz kenarlarınızda ve saç beyazlarınızda diyelim. Yeni bir gün daha başladı. Bugünü bir daha yaşamayacaksınız. Bu yüzden kırışıklıkları, beyazları kafaya takmak yerine bu güzel salının tadını çıkartalım hep birlikte.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi malum sonbahardayız mevsim olarak. Yapraklar dökülmeye başlayınca saçlar da daha fazla dökülüyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Sonbaharda daha fazla saçlar dökülüyor. Eğer saçlarım normalden daha çok dökülüyor diyorsanız günde 100 TL kadar normal diyorlar. Tabii ki oturup tek tek saymayacağız ama tahmini olarak anlayabilirsiniz saçlarınızın ne kadar döküldüğünü. Fakat başka sebepler de var. Özellikle kadınlarda bazı hormonal sebepler dolayısıyla saçlarınız daha fazla dökülüyor olabilir. Bunun için bir uzmana başvurup testler yaptırmanız gerekiyor. Bu saç dökülmesinin hormonal mi yoksa sonbaharsal mı olduğunu bir anlayacaksınız. Sonrasında tabii ki önlem almanızı gerektirecek şeyler olabilir. Mesela saç bakımınıza belki gerekenden bir tık daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Her gün dil gün aşırı yıkamanız gerekiyor. Sık sık şekillendirmemeniz, kendi haline bırakmanız gerekiyor. Belki de seyrek dişli tarakları tercih etmeniz gerekiyor. Belki de daha fazla fasulye, mercimek, yumurta, yoğurt, peynir tüketmeniz gerekiyor. Çinkonun da saçlara iyi geldiğini söylüyorlar. Demir eksikliğinde de saçların döküldüğünü söylüyorlar. Bu yüzden yediklerinize de dikkat edeceksiniz. Evet, dışarıdan da bakacaksınız ama gerekli testleri de yaptırmayı ihmal etmeyeceksiniz diyelim. Sadece sonbahara bağlamamak lazımmış.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Eğer siz de böyle büyük anneli, büyük babalı bir evde büyüdüyseniz şanslısınız. Ben çok şanslı hissetmiyorum kendimi çünkü hiçbirini göremedim ne yazık ki. Bu yüzden hep daha fazla severim böyle yaşlıları, büyük anneleri, büyük babaları. Belki de eksikliğini hissediyorum. Olabilir. Varken yanınızda kıymetini bilin. Birlikte daha fazla vakit geçirin. Hatta birlikte bulmaca çözün. Onlar bulmaca çözmeyi çok severler çünkü. Zihni genç tutmanın yollarından biridir aynı zamanda bulmaca çözmek hanımlar beyler. Bilinen en eski yöntemlerden biridir de. Hani günümüz koşullarında telefonunuza indiriyorsunuz belki bulmacaları ama böyle gazetelerde bulmacalar vardı eskiden. Çok severdim onları çözmeyi. Büyük annenizle, büyük babanızla oturup birlikte bulmaca çözün. Hem kendi zihninize yatırım yapın hem de onların zihnini kuvvetlendirin. Çünkü bilinen en kadim zihni genç tutma tavsiyelerinden biridir bulmaca çözmek. Tabii ki düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek evet önemli ama zihninizi genç tutabilmek için de bulmaca çözmek de önemli. Yeni bir dil öğrenmek, hadi olmadığı yeni şarkıları ezberlemek de yani yeni bir şeyler ezberlemek de önemli, okumak da önemli. Birlikte vakit geçirdiğinizde belki de büyük annenizden örgü öğrenmek de önemli. Hem siz yeni bir şeyler öğreneceksiniz hem de büyük annenizle birlikte daha fazla vakit geçirmiş olacaksınız. Sadece büyüklerle değil, arkadaşlarla, sevdiklerinizle de bu önemli detayları hayatınıza eklemeyi unutmayın. O detaylar ilerleyen yaşlarda daha fazla ihtiyacınız olacak detaylar olacak.

Dökülsem dudağından yıkıldım kaldım çıracakta. Dön bahar olur bana kışlar. Vuruldu kalbim sana tutsak.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

egzersiz diyoruz ya, iyi geliyor gerçekten diye. Hadi pazartesiyi boş verin, ayın başını boş verin. Bugünden başlayalım egzersiz yapmaya. En basit egzersiz yürüyüş. Fakat onların da trendleri varmış. Yani siz trendleri falan bir kenara bırakıp her gün mutlaka bir 20-25 dakika yürüyüş yapın. Yarım saat yürüyüş yapın vaktiniz varsa mutlaka. Fakat trendi merak ediyorsanız da söyleyeyim. Japon yürüyüşü trendi çok gözde. Aralıklı yürüyüş antrenmanı. Yani aslında her yaş için erişilebilir bir yöntem diyorlar. Hem kan şekerini, hem fiziksel dayanıklılığı, hem kalp sağlığını destekliyor diyorlar. Peki nasıl yapacağız bu Japon yürüyüşünü? Daha önce bahsetmiştim ama kaçıranlar, unutanlar olduysa şöyle hatırlatayım. 3 dakika hızlı yürüyeceksiniz, 3 dakika yavaş yürüyeceksiniz. Tavsiye edilen minimum 5 set. Haftada 5 gün boyunca günlük 30 dakikalık yürüyüşlerle bu şekilde yapacaksınız. Yani 3 dakika hızlı yürüyüp 3 dakika yavaş yürüyeceksiniz. Böylece vücudunuz daha sağlıklı, daha dirençli olacakmış. Hadi bir deneyelim Japon yürüyüşünü de. Başlayalım bakalım.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

eski bir gelenektir yazlık kışlık yapmak böyle mevsim geçişinde. Hala yapanlar var mı aranızda bilmiyorum. Yazlıkları bir kenara kaldırıp kışlıkları çıkartıp sonbaharlıkları çıkartıp bir önceki yazdan kıştan kalmış kıyafetleri deneyip hangisi oluyor hangisi olmuyor diye karar verip elemek. En zevkli anlardan bir tanesidir bence. Hem yeni gelenlere yer açıyorsunuz hem de şöyle bir toptan baştan aşağı gardırop temizliği yapıyorsunuz. Ancak yazlık kışlık ayarlarken bazı incelikler var. Bir sonraki mevsimde çıkarttığınızda kıyafetleri, aksesuarları yeniden aynı temizlikte kullanabilmek için. İlk önce bir kategorize etmek gerekiyor. Kullanılacaklar, kullanılmayacaklar, eskiler, yeniler vesaire. Sonrasında tabii ki kalanları doğru şekilde yerleştirebilmek için temiz kaldırmak gerekiyor. Asla giyilmiş kıyafetleri kaldırmayacaksınız. Biliyorum öyle yapmayacağınızı çok iyi biliyorum ama hatırlatmış olayım. Yıkayıp ütüleyip kaldırmak en doğrusu hanımlar beyler, haberiniz olsun. Doğru saklama malzemesi seçmek lazım. Doğru saklama kutusu, vakumlu poşetler, ayakkabı kutusu, hurçlar, depolama sandıkları, ev düzenleyicileri, saklama çözümleri gerçekten çok önemli bu aşamada. Katlarken kumaş tipine de dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar. Özellikle mayolar ve bikiniler özel ilgi istiyorlar. Tüm bunları kararlaştırdıktan sonra, ayarladıktan sonra yazlık kışlık değişimi yapabilirsiniz. Ben şimdiden hatırlatmış olayım, yazlık kışlığa henüz geçmeyenler büyük bir ihtimalle vardır. Daha erken de olsa hala yazlıkları kullanıyoruz ama değişim yapacağınız zamanlarda bu önemli. Detaylara da dikkat edin.

0: lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

evlatlar üzerine ilginç araştırmalar yapılıyor. Çok değişik bir araştırma. Yani bilmiyorum, herkes için geçerli mi, gerçekten doğru sonuçlar mı çıkartmışlar? Demişler ki bu araştırmada, eğer bir kız çocuğunuz varsa baba olarak ömrünüzü 74 hafta kadar uzatıyor. Ancak erkek çocuğunun herhangi bir katkısı olmadığını söylüyorlar bunda. Eğer baba değil de anneyseniz ömrünüzü uzatmıyor çocuklar. Her bir çocuk annenin ömrünü 95 hafta kısaltıyormuş. Yani değişik bir araştırma. Çok da inanası gelmedi insanın ama tabii ki harcadığınız çaba, gösterdiğiniz emek, evladı büyütmekte ne kadar zorlandığınız bence anlatılıyor burada. Ömrünüzü ömür katan evlatlarınız olsun diyelim. İlginç bir araştırma. Annenin ömründen her bir evlat 95 haftayı götürürken babanın ömrüne 74 hafta ekliyormuş kız çocukları. Erkek çocukların bir katkısı olmuyormuş. Tabii onları da ayırt etmemek lazım bence. Ya her araştırmaya da inanmamak lazım diyelim ama yıllarını vermişler, araştırmışlar bilim insanları da. Bunu da paylaşmak istedim. Evlatlar diyelim, ömrümüzün en önemli parçaları. Sağlıklı uzun ömürleri olsun bu güzel güne de. Sahip olduğumuz her şey için şükrederek devam edelim mi?

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şunun ağzına bez, benim altıma böyle bir beat koy.

Haftanın sorusu dedik. Bu güzel güne de yine hayatın ritmiyle keyif kattık ümit ediyorum. Aynı keyfi almışsınızdır. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rayna yılbaşınızdayım. Dolayısıyla yarın da görüşeceğiz. Yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugünlük hoşça kalın diyorum. Bize ayrılan 2 saatin sonuna geliyoruz artık. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama merak etmeyin. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine hayatın ritmiyle buluşacağız. Bugünlük hoşça kalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.